insanın içini acıtırmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık.

Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye yürüyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın bittiğinde büyüyen sevgili, ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm var. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılıkta olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

www.tr.net.tr Yansızlık Uygur adı sıra arkalık bir vasıtanlı yalay islam. Anlatışlarımızın tekrarını her güne Ankara vakti etken saat 6'dan 7'de geçe. Ürümçü vakti etken saat 9'dan 13'ü boğan aralıkta Sünni Emre ve internet arkalık anlığılı buldu. Hürmetlik radyo anlıkçıla. Anlatışımızın bugünkü cedvilde haberle Yeni İran'ın tüncü çareki Yıldızlar'dan yanırgan sada ve Nakşımız iki Katarlık programıla bağlı olup aldığımızdaki bir saat boyu içerisinde bilen bildi bulumuz. Bugünkü programlarımızda ben Kamilcan Kaşgari'ye seçilik kılımım.

Hürmetlik radio dinleyicisi aziz kardeşler, endi haberle anlayışla bugünkü muhim haberlerimizden tepsili mezmunlar tümendikçe. Milli İstihbarat Teşkilatı 7 casusunu kolgu çüşüdü. Milli İstihbarat Teşkilatı sezgür uçurlarını çetel akbarat organlarına yetkizgen 7 kişinin kolgu çüşüdü. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın hareketi bilen Türkiye'deki gayri hükümet teşkilatları, cemiyetle, etnik gruplar, ve devlet kadımlarına ait sezgür uçurlarını iki okşamağın çetel akbarat organına yetkizgen 7 kişi kolu çürüldü. Bekaterlik menbelerden ilgilengen malumatlığa saslanğanda Milli İstihbarat İdaresi özünün casusluğa karşı hizmetler neticesi de iki okşamağın çetel akbarat organına işleyen casusluktoru terkibideki 9 kişini birbirlep inekleyip çıkan. Milli İstihbarat Teşkilatı MİT'nin Ankara Baş Teptiş Mehkemesi ve Ankara Terörle Karşı Duruş Şöbü Müdüriyetinin alayda etretleri bilen birlikte ilip bağlan ortak tekşiriş dairesi de 4 vilayette bir vakitte zarif bir iş hareket edilip belirgan. Casusluk turunun başlıklı BA'ni özüçüge ağan 7 kişi nazaret gelingan. Mezgur cinayi guruh terkibideki 2 kişinin olsa başka cinayetle sebebinin turmadı işkellikle malum boğan. Casusluk cinayeti bilen adliye organlarına yollanan 7 kişi sot terpidin kol gelingan. Casusluk grubu terkidik kişilerinin Türkiye'deki gayri hükümet teşkilatları, cemiyetle, etnik grupla ve devlet kadımlarına kartılgan sezgir uçurlarını toplağallıkı ve çetel istihbarat organlarına yetküzgellikini kılap çıkılgan. Bu dairede başlanan hareket bilen B ve teşkilatının başka azalarının faaliyetleri cismani küzütüş, tor arkalık ızgoğlaş ve teknikilik anlaş kusulları bilen sistemilik tekşirilgen. Vakitin ötüşü gelişip bu grubun çetel akbarat organları bilen kurgan alaka liniyeleri, dokulat veriş usulları, pul töleş mekanizmları ve vezibi körsetmeleri bütünleyi hatiri gelingan. Grup başlıkı B ve o başkurgan tor uzun vakit öz faaliyetlerini yoşurun ve kontrollük astıda deb oylap casusluk kılmışlarını da almıştılgan. MİT'nin uzun müddetlik akbarat hizmetleri neticesi de Türkiye'ye karşı faaliyet ilip bağlan bu torunun merkezideki BA'nı üzücüge alan Fütkül Teşkili Kurulumuz Başkanı'ngan. Bu hareket arkalık fakat grup azalarının kimlik ilemez, bazı da çetel istihbarat organlarının Türkiye'deki tor kurulması, alakı gelişimleri ve stratejilik nişanları aşkarlanğan. MİT'nin bu cereyanda kogel uçurları arkalık hem devlet bekaterlikinin kogduluşun temlili geldi ki hem çetel akbarat organlarının tesviri usullerin etraplık analiz kıyallıka melum boğan. Hürmetlik radyonluğçular, BDT doklatçısı İsrailiyani, Palestinliklerini sistemili kıyın kıstakı iliş bilen ayıpildi. Birleşik Devletler Teşkilatı'nın alaydı doklatçısı Francisca Albans, İsrailiyanın Palestinlik tutkullarına ve umumen Palestin halkı karta sistemilik kıyın kıstak ve cinsi zoravallık kılvatkallıkını bildirdi. Birleşik Devletler Teşkilatı'nın Palestin işleri alaydı doklatçısı Francisca Albans, İsrailiyanın tutup duruş merkezlerdeki Palestinlik tutkullarına ve kendi Palestin halkı karta kıynaş usullerini kullanıvatkallıkını etti. Albans'ın bu bayanatı Nicholas Kristof'un imzası bilen New York Times gazetede ilan kılınan tekşiriş dokulatının kıyın otturuğu çıktı. Mezgür tekşirişte İsrailiyanın nazarı tasdedeki Palestinlik mahpuslağı kartılgan kıynaş ve cinsi zoravallıkın sistemilik tusağallıkı kayıt kılınan idi. Albans, Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kinişinin 61. nöbetlik yığını üçün teyarlıgan kıynaş ve kırgınçılık temilik dokulatını ortaklaştı. Dokulatka saslanğanda kıynaş uzun mezgilden buyan İsrailiyanın Palestinliklerinin makallarının ayrı siyasetinin merkezde oran elip kegen. Dokulatta İsrailiyanın 2023 oktabrdan buyan umum cihetten 3 iliş ve veyran kılış gerzini köstüp birdiğen derecede kent ölemli kıynaş elip bağlılıkı bunun mu maslaştırılgan bir siyasetinin neticesi gelip oturup koyulgan. Dokulat yana Milli Bekaterlik Ministeri İtamar Bingover'a işaret kılınan olup, Bingover'un mahbuslarını karanlık kamerlarda tutuş ve özlüksüz İsrailiye devlet naqşısını anıltı şekilde kürsetin belgelliği kayıt kılınan. Albans'ın dokulatı da kıynaşın fakat türmeler bilerli çekilinip kanmağallık ilgir sürüldü. Dokulatı kayıt kılınışça, Palestinlikler kent ölemlik yetkilişke mecburlanış, koruşav ve insanperverlik yardımlarına koyulgan çeklimle arkalı kıyın kıstakka düşkenmekte.
докладта Исраилия дайырларының пәләстілікләнің ирадысы вә ғұрурыны сұндырышыны мәқсәт қиған бір мойт яратқалық ипаділәнді. Bu sistemlik qiynaşlarının qırğınçılıq əhdinamisi dairisində qırğınçılıq qarzının bir dəliyi süptüdü bahalınış mümkünlükü mutturuq qoyildi. 11. mayda ilan qılınğan New York Times təkşürüş xəbirdə İsrailiyə əskərləri və turma muhafizətçilərinin tutqun qılğallığa basqınçılıq qılış, balalığa cinsi qol siliş və cismani cəhətdən qiynaş ilib bağlılığa ait davalar orun verilgən idi. Başminister Benjamin Netanyahu, Pəşənbi günü bəyan bayanatıda Tel-Əviv'nin doklatdiki davalar səbəbidən New York Times gizli üstüdünün sotqa ərz qıldığanlığını aytqan. Hörmətli radio dinləyicilər, İsrailiyə uruş toxtuşqa yeni bir qitim xilaflıq qılıb Qəzza şəhərində iki pələstinlikni öldürdü. Qəzza Xalq Müdafiə İdarəsi İsrailiyə güclərinin ilgiri çikingən rayondakı El-Vahda munara ətrafında elib bağa hücumunda ölgən və yaralanğanların barlığını məlum qıldı. İsrailiyə uruş toxtuşqa yeni bir qitim xilaflıq qılıb Qəzza şəhərində bir ammavi avtomobilni nişan qılğan hava hücumunda iki pələstinlikni öldürdü. Və 3 kişini yaralandı deyim. Qəzza Xalq Müdafiə İdarəsi şənbi günü elan qılğan bayanatında Qəzza şəhərinin qərbidəki şifa küçəsində El-Vahda munara ətrafında ammavi avtomobil nişan qılğan İsrailiyanın hava hücumu nəticəsində şəhidlər və yaralanğanlar var dedi. Səhiyyə mənbələri hücumda 2 Fələstinlinin həyatından ayrılğanlığını, 3 kişinin yaralanğanlığını aşkarladı. Bu hücum uruş toxtuş kilişimi dairisində İsrailiyə armiyası çikingən rayonlarda yüz verdi. Sırıq liniya Amerika prezidenti Donald Trump'ın Qəzzədəki qırğınçılığını axırlaşdırış üçün ilan qıyan planının ikinci basqıcı boyunca İsrailiyə güclərinin Qəzzə içindən çikingən liniyası idi. Bu liniya İsrailiyə armiyasının toluq kontrolluqıdaki rayonlar bilən pələstinliklərinin uruşuğa ruxsat qılınğan rayonlarını bir-birdən ayırıp durdu. İsrailiyə armiyası 2023-cü il oktyabrdan buyan Qəzza dilib bağan 2 yıllık qırğınçılıqda köp qismi ayollar və ballar bulub cəmi 72 mindən artıq kişini öldürdü, 172 mindən artıq kişini yaralandırdı. Qamal astıdakı rayonun zor qismini xarabilikka aylandırğan İsrailiyə Noposun putuzdaydigidek öy məkanlardan ayrılışa səbəb boldu. 2025-ci ilə 10-cu oktyabrdə yol qoyulğan uruş toxtuş qaramay İsrailiyə armiyası hücumlarına davamlaşdırmaqda. Qəzza Səhiyyə Ministerliyinin məlumatı qarağanda bu hücumlarda az digəndə 870 kişi öldürülgən, 2543 kişi yaralanğan.

quyuq işlətilişigə qarşı sicil bir həll qılış çarəsi bilan təminləydi. Angliya Tayfun urush ayırplanlardan başqasını rayonda Saudi Arabistan'daki Sky Saber sistemisi ve Bahreyn'deki yeni köp vazifelik başkurduğun bomba sistemisini ve içine alan kurukluğa uğurlaştırılan hava müdafiye kısımlarını mı saklap gelmekte. Bu uğurlaştırış Tayfun ayırplan korpusunun 2040 yılıcı vazife ötüşüge kapalatlık kılış için ilan kılınan yakınki 860 milyon dolarlık zamani ulaştırış meblağı vadisinin akısından ilip verildi. Hürmetlik radyo unluqçula. Palestin İsrailiyanın Mescid-i Aqsa etrafıdaki mülüklerini müsadır kılış planı hakkında agahlandı deyin. Palestin bu planını Konu şehrinin kalbini nişanlayan mecburi köçürüşte yeni bir baskıçka yol açıdığan katerlik, işgaliyet karakterlik bisim deyip karamakta. Palestin'in Kudüs Vali Mahkemesi İsrailiyanın Mescid-i Aqsa etrafındaki tahminen cigim mülükünü müsadır kılış planı hakkında agahlandırış verip bunu yeni bir işgaliyet karakterlik bisim deyip süpetildi. Vali Mahkemesi şenbi günü ilan kılgan bayanatıda İsrailiya dairleri yekşembi günü Mescid-i Aqsa'ya tutaş boğan Bab el-Silsile mahallesindeki Palestinliklere ait mülüklerini müsadır kılışını oldurışlık kişilerini öy makallardan ayrışını ve Yahudi olturak rayonunu kenaytışke orun yartış için Palestinlik soğudgarlarının dükkallarının boş düştü maksat kıygan planını testiklaşkı teyirlenmekte dediğin. Bayanatta Nişangı İlgar rayonunda Eyyubi'yle, Memlük'le ve Osmanlı'yla devrige tutuşturan binalar bilen İslami vakıflarını üzücüge alan 15'ten cigim yüce Palestinliklerinin mülükleri bağlılığı kayıt kılındı. Vali Mahkemesi Bab el-Silsile mahallesinin Mescid-i Aqsa'ya içildiğin en mühim dervazılarının birişkerlikini eskertip, bu mahallenin nişan kılınışının işgal astıdaki Şarkı Kudüs'ün Konu şehir rayonuna Yahudilaştırışını teniş hem de Mescid-i Aqsa etrafını Palestinlik kişilerin kalilaştırış urunuşlarının bir parçası gelikini ifadildi. Vali Mahkemesi bu planını Konu şehrinin kalbini nişanlayan mecburi köçürüşte yeni bir baskıçkı yol açıdığan ve tarihi Palestin mülükleri üstündeki kontrollukunu tekim çıntıdığan haterlik işgaliyet karakterlik bisim tebbalıdı. Kudüs'ün Konu şehir rayonu cahilaşkan Mescid-i Aqsa İslam dünyasının üçüncü en mukaddes cahı deb kabul kılınıdı. Yakınki yıllardan bu yan İsrailiye ve kanunsuz göçmen Yahudiler cemiyetlerinin işgal astıdaki Şerq Kudüs'te bulup mu Konu şehir, Şeyh Cerrah ve Silvan mahallelerde dükkan öğlenin boşluş kararları ve mülkdarlık davaları halkılık Palestinliklerinin mülüklerini müsadır kılışını küçeyt geldikçe malum kılınmakta. Birleşken Devletler Teşkilatı, işgaliyet astıdaki Palestin topraklarında Yahudi olturak rayonlarını kanunsuz deb kabul kıladı. Ve bulanın iki devletlik hal kılış çaresi ihtimallıkını acizlaştırılık hakkında agahlandırış verip gelmekte. Palestinlik ve İsrailiyelik kişilik hukuk teşkilatları İsrailiye dairelerini işgal astıdaki Kudüs'te Palestinliklerinin kuruluş faaliyetlerini çekleş yönelişi de besim işletiş bilen birge şehirdeki kanunsuz Yahudi oturak rayonlarını kenaytiş bilen eyiplemekte. Hürmetlik radyonlukçular yukarıda haberle anıldığında.

TRT Uyghurçının hörmetlik ihlasmelleri, kiçini yerip çıkan bir sadaba, gayda bir tağ bağırdın sozulup gildi, gayda çeksiz kenliklerden şunğup ötüdü, gayda bir yizi üyde, gayda bir toy tökünde, ya ki bir şehrinin şavukulları işçi de üzüge cay tapıdı. Usada söz bilen saz birleşken yerde tuğuludu. Usada bir halıktan hatirisidir. Bugün biz Yıldızdan götürülgen en şu sadanı tınşaymız. Yolumuz İlan coğrafyası diye yaşaydıgan Azerbaycan Türklerinin eserlerden bu yan davamlaştırıp gelevatkan aşıklık en ensik tutuşudu. İran'da yaşaydıgan Azerbaycan Türkleri Yıldızı intayın çunkur kadimi bir medeniyetten varıslıdır. Tebriz'den Erdibil'ge, Urumiye'den Zencan'a Hemedan'dan Kurasan'a sözülgen ken coğrafyada til, söz ve müzika birbirine girelişip getken bir turmuş mevcut. Bu coğrafyada halk nakşıları fakat bir küyle emez, belki bir eslime, bir karşılık gösterişerkiti ve bir kimliktir. Bu kimliknin en küçük sadası olsa aşkladır. Kınındakta dıktanla aşklarının sadası da bulsun. Aşık. Bu söz fakat bir senet karnılamaz. Belki bir enene, bir hıl yaşa şeklini ifadeleydi. Aşık, sazını mürsüge artıp mangan bir yolu uçudur. Ama onun yolu uçuluğu fakat makalla arz edemez. Belki vakit içi de, ütmüş bilen kelgüsü arzıdık gibi seferdir. O bir şairdir. Sözle bilen tuygulanı tokuydu. O bir hikayeçidir. Dastallarının yaşıncısıdır. O bir hatır muhafizetçisidir. Unutulup kitle batkallarını eskertidu. İran'daki Azerbaycan Türklerde aşıklık enenesi esirlerden buyan İğiz medeniyetinin en küçük tomurlarının bir süpüte de mevcut bulup gelmekte. Bu enene fakat müzik yaratıplı kanmasının belki ictimai hatırını kovdaydı. Ve evlatlığı yetküzüşte köylük buludu. Bir aşık, itkan her bir nakşa esilde ütmüştün bugünkü sozulgan bir bayandır. Bu coğrafyada aşkla bir pekat sahneler dilemez. Belki hayatının del işçidi yaşaydı. Toy töküllerde, yiğit bayramlarda, sorullarda, yedi öylerde, kişile cem boğan her bir yerde sazlığın sadası götürüldü. Çünkü aşık halıktan ayrılgan emez. Eksice halıkların içinden çıkıdı ve yeni halıkı kaytıdı. Aşıklık enenesi ustaz şagirdlik münasebeti bilen yaşayıp gelmekte. Her bir aşıkların bir ustazı buludu. Ve bu bağlanış fakat teknikilik terbiye edilir ibaret emez. Belki şagird ustazının saz çilişini günüş bilen birge sabırını, hürmetini, sözünü caydı işletişini ve

ki bazen gözlerimden deliler doluşmuş bakıyor birer birer. Delilerden sen anlarsın, konuş onlarla, asıl muhtacım.

0: Sma.
1: Ovo do Türkiye'nin radyosu.
2: Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
3: Эфирде Türkiye овозы.
4: Диплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlavatkınınla Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
8: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
9: Giderdi Amuriyet Türkiye.
10: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
12: Este es Radio Voz de Türkiye.
13: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Türkiye.
2: Efirde Türkiye Ovoz Radyo.
15: It Türkiye Hangya Radyo ya.
8: Ovde Radyo Glas Türkiye.
16: Türkiye Ünü Radyosu.
17: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Hörmetlik radyo anlıgıçılar. Bugünkü programlarımız muş yerde ahırlaştı. Ertene okşaş vakit ve okşaş çastotalada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı müzikala bilen huzurunlarda boğucu hem onlara hem de salametlik yer bozsun. Aman bulanlar.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Türkiye.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
9: Юфлет Зари и Türkiye.
10: 这里是 Tuanci Chishen Gongpo Dientai.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
11: Da Türkiye Radyo'da.
12: Hosume Türkiye'yi zayna radyo kayağına.
13: Ketevşiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
14: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
15: Ayç Radyo.

0: Voce Türkiye. Говорит голос Türkiye.
1: Эфирда Türkiye овозы.
2: Диплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
3: Ye sıday Türkiye.
4: Anlamadın ona Türkiye avazı radyosu.
5: Edo ifonetis Türkiye.
0: Oldi radyo glas Türkiye.
6: Gider redi amuriye Türkiye.
7: İni adalah radyo suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
9: Este é Rádio Voz da Turquia.
10: こちらは Turquia no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turquia.
0: Efir de Turquia o voz radio. It Turquia hangia radio ya. Oldu radio glas Turquia.
11: Turquia une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Kuna tare da sashen Hausa na TRT muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Јуфлет зори и Турција.
12: Чели се Туарчи чешен广播 电台.
8: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да, да Турција ранг радио да.
14: Хосуме Турција и зајна радио Гајана.
15: Петерчија радио садбури Турција скма.
16: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
17: Aici Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
8: Dipleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
5: Evo İfonetis Türkiye.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
4: Jedar Radio Muria Turkiye.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.
8: Este es Radio Voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
18: It Turkiye Hangya Radio ya.
6: Oldu Radio Glas Turkiye.
1: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyor musun? Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

Ben ölmeden önce bir sürü düşüm vardı. Ben ölmeden önce bir sürü aşkım oldu. Ben ölmeden önce bir sürü hatam

Şuun 2026-njy ýylyň may aýynyň 18-di, duşanbe. Aşgabatda saat 13, Ankara'da saat 11, halkara wagt boýunça saat 8. Salamu aleykum gaderli dinleýijiler. TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň nowatdaky sanyna başlaýarys. Goýuşymda 16 metr 17730 kilogerçlik gyzyn gysyk dolkundan gün eferden dikkatine hödürleýäris. Gün eferden belen goýuşymda Aşgabat wagt bilen 7-den 7 seçenli. Çanak antenni arkal türk saat 3A'dan 10.990 yıllıkkıdan vertikal padaraçadan kaytadan dinlap versiniz. Hormat dinlecer, koyaşımlı bun kutanına daşarut havarani ve Türk dünyatına sahna sunuqda atdi hepleri tapran gepeşimizi dinlap versiniz. Koyaşımlı bun kutanı tayarlanma alp baran parahat Nuriyev, teknik işgarimiz Arzu Usta.

İdil illeşer ilkülene havrarın gıythaça mazmurnin tanışolun. Israilin Palestinele tutsalara ölüm cezasının belirmeyi hakkındaki kanun günmatar şeriyada güce girdi. Trump İran'a vaatın azalya navarda duyduruş verdi. Evropa Birleşenin daşarat naşkarın cevapkar vekili Amerika'nın Hatay'ın ve Rusya'nın bitivi Evropa'nı iciz etmek isteyenini aytti. Tayvan, Trump'ın beyanatından son Amerika Birleşen Statlarının yara alıgulan bağlı pozisyatını ıglan etti. Hormat dinleyiciler, inni bolsa şu beyleki havarlarının doğal mazmunu tündük kadına yitirmekçi. Israilin Palestinele tutsakları ölüm cezasının belirmeyi hakkındaki kanun günmatar Şeriyada güyüce girdi. Israilin metbuatına çıkan havarlara göre Israilin harbi serkedilerinin buyruğu kol çekmeğinden son kanun güyüce girdi. Yerli metbuatta çıkan havarlarda Palestinele tutsakları ölüm cezasının belirmeyi şert dürüdüyen kanunun yekşenmeğine güyüce girenliği malum edildi. The Times of Israel gazetinin malum etmeğine göre basıp alışla aslındaki günmatar Suriye'de kanunu gücü girmek için değişti harbi korkutma koşunun merkez serkelesi General Avi Blut tarafından kol çekildi. Harbi korkutma layıklıkta Israel'in rahatlarının ölmeğine seyap bulan hücumlarla bağlı işleri serdiyen kariyetler ömür boyu alattıktan mahrum edilmeye değişti olmadık. Yürütü şartları yok olsa ölüm cezasını belip bilecek yeketek hüküm hükmünü iş yönüne geçirmeli bulurlar. Palestine'nin ve Israel'in adam hukuklarını koruyucu kurumları, hazırki vaatta Israel'in tutsak hanlarına 350 sanat çağı ve 73 sanat denen cemi 9600'ün kurak Palestine'li bar. Trump, İran'ın vaatın adalyan ovarda duyduruş verdi. Amerika Birleşen Ştatlarının Prezidenti Donald Trump, İran'a duyduruş verip, resmi Tahran'ın işe girişme için vaatın adalyanını eğer şeyle bulmasa, iyi de hiç tadın kalmayacaktığını beyan etti. Yekşenbi günü özne değişti, True Social Media hatanın beren haberlamasına göre Trump, vaat en kımmatlı da deyip yazdı. Trump'ın beyanatı Tehran'ın Amerika Birleşen Ştatları tarafından talep edilen şartları kabul etmek için edilen izleli avay siyasetlerden son berildi. Evropa Birleşenin daşarat naşkadının cevapkar vekili Amerika Birleşen Ştatlarının Hıttayın ve Rusya'nın bitiwi Evropa'nı iciz etmek isteyenini aytti. Evropa Birleşenin daşarat naşkadının ve hupsuzluk hiyatlarının cevapkar yukarı vekili Kaya Kalas, Amerika Birleşen Ştatlarının Hıttayın ve Rusya'nın Evropa'nı bölmek isteyenini atap, bitiwi Evropa'nın global güçlere karşı duracak geosiyasi güce ülkeçilik edenini duydurdu. Estonya'nın partide Tallinn'a geçilen Lennart Meri masrafına çıkış eden Kallas, Avrupa Birleşiği'nin kolektif gücünün daşarkı güçlerinin birleşiği eciz etmek uğrunakı tağırlarlarının esası sevdiğini belledi. Kallas, Avrupa Birleşiği'ni halamayarlar, ol anıq, eğer ağzı bir birlikte hareket etsek, den dereceli güç olur deyip belledi. Tayvan Trump'ın beyanatından son Amerika Birleşen Ştatlarının yarı alıgulan bağlı pozisyatını ıglan etti. Hıttayın devlet başkanı Xi Jinping ile Amerika Birleşen Ştatlarının prezidenti Donald Trump'ın aratına geçirilen sonku duruşukta resmi Pekin, Tayvan meselesini Hıttay Amerika Birleşen Ştatlarına katlaşıklarına en esası mesele hükmününe hiyat etkilerdi. Prezident Donald Trump'ın Hıttay hesaplarından son Amerika Birleşen Ştatlarının Tayvan'a belen kolluğu önce çürt kesek pozisyon eylemeyenliği sebepi Tayvan'ın prezidenti Washington'un alınan yargıların sevittiğinin çakınışları ve durumluklara karşı en esası el çektirici güç olup duruyanlığını belledi. Tayvan'ın lideri Lao Qing, Amerika Birleşen Ştatlarının Tayvan'ı ediyen yarak satıvının ve iki tarafın aradığına hupsuz buğduğuna kılmıttasın, dine kanunu esası bulman, şolur vaxtı da parağıcılık kendi durunukluğu için mühüm ehmeti edildiğini belirledi. Fidamlin Arakçı, Tohtap Baryan Amerika Birleşen Ştatları İran parağıcılık yetmeşkilerini aralıp masatlaştılar. Türkiye'nin Dışişleri Ministri ve İran'ın kardeşi Amerika Birleşen Ştatları'nın teklifinden son emele gelen berk olmadık getbeşki taparını ara alıp masadaşlar. Türkiye'nin Dışişleri Ministri Hakan Fidan ve onun İran'ın kardeşi Abbas Arakçı geçiren telefon sekotlaşıklarını Amerika Birleşen Ştatları'nın geçilen getbeşkilerin sonku neticesini ara alıp masadaşlar. İran'ın metbuatı Amerika Birleşen Ştatları'nın Tehran'ın sonku teklifine veren cevabını hiç yeni anık kılalaşık etmenliğini haber verdi.
Part Xabarlar Agentligi Washingtonun İranın dünýäbir ýa-da detxatyny işitmäge dowam etmegini we ýokary derejede baýlaşdyrylan uran gorny Amerika Birleşik Ştatlaryna geçirmegi talap edýän 5 maddan ibaret sanawy köýdürlenini habar berdi. Washingtonun İranın doňdurylan aktivlerinin hatta 25 götürümünü boşaltmaktan ya da urus diyanını üçün üvudunda olmaktan hem 100 üvrünlüğü haber verilir. Amerika Birleşen Ştatları ehli uğurlarda tövüşçörün bedirilmeğinin gebbeşikirin başlanma ulan bağlanıştırdı. İranın metbotu Amerika Birleşen Ştatlarının iyiçen qat çatnışkır mahalına qazanıp bilmecek alalaşıklarını qazanmağa tiyinəşiyanını ve munun dartkınığı getiriyanını öngüsürdü. İran öz teklifine Livan'la birlikte ähli forantlarda sigortaların bedelmeğini ve Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz bakanlığının yatılmağını talep etti. Tehran şeyle hem stratejik Ormuz boğazının güdüçlüğünü öz eline saklayanını belledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail'in fevral ayına İran'a karşı başladığı hücumlarına son seyitler dertlerini hasam güçlüğünü 8 aprelin beri uzatmağı belirtmek vardak şartnamanın gücü girmeğinin aramazdan İran'ın yalak güçlerinin metbot vekili Abul Fazıl Şikarci Yeşemmuni Amerika Birleşik Devletleri'nin prezidenti Donald Trump'a hücumları kaydeden başlatmalı kvarda duyduruş beripti.

0: Türkiýanyň sesi radiosynyň türkmen diline kagoý berilişini habarlary dinleýärsiňiz.
1: Israil Gazdaky aýryp paýlaşmak kodyny bombardy we ýene-de 4 palestinlini öldürdi. Soňky adam pidalary 2025-nji ýylyň oktýabr aýyndan bäri dowam edýän ogat açmagy belirtmek wardaky aralaşa garamazdan Israilin uçurmansyz howa ulalara aýryp paýlaşmak merkezine nişana almagyna soň baştan geçildi. Israil ogat açmagy belirtmek wardaky aralaşanyň dowam etmegine garamazdan Gazdaky soňky hüjümlerine 4 palestinlini öldürdi we 4 adamy yaraladi. Sağına qoru çeşmeleri yeşemeğini Anadolu Xabarları agentliğine beren mağlumatına, Israilin Gazanın merkezindeki Deir al-Balaha Kur'an hücumuna 3 palestinlinin öldürülününü aytdi. Şayetlerin aytmanı uğra Israilin uçurumatı hıva ulaqları Deir al-Balaha'daki Al-Aqsa mekeçeyitleri hasağanadın qolunaki adıq paylaş merkezini nişanaldi. Sağlık oruç seçimleri Israil'in uçurması hova ulularının Han Yunus'ta Palestinlilerin üyüşen yerini nişana almağı neticesinde yeni devre Palestinlilerin ölünlüğünü ve 4 adamın yaralananını ayan ettiler. Israil 2023 yılın Akçavar aynen beri Gazda Alabası zinanladın ve çağladın ibarat olan 72.600'den kovrak adamı öldürdü ve 172.000'den kovrak adamı yaraladı. Gazanın sağlık koruyuş ministrinin malumatına göre, Israil'in koşunu 2025 yılın 10. oktyabrından gücü giren oğut açmağı belirtmek vardaki ırlaşa karamazdan hücumlarını devam ettirer. Şol seneden son kurulun hücumların neticesine 870'den kovrak adam yoğullu ve 2500'den kovrak adam yaralandı. Moskva tevtinde gece devam eden gingerim hücumlarda 3 adam yoğullu. Zelenski Rusiyanın Kiev'e kuran hücumlarına 24 adamın yoğulmanı sebep olan vakalardan son bir gün son

0: cavab hücumlarını başa çıxdıqlarda tədbirdi. Moskva vilayətinin həkimi Andrey Vorobyov Rusiyanın partiyanın tüğrüğünə sevdikdə qurulan geng gərimli uçurmasıq və uluları hücumlarını 3 adamın ölününü ayan etdi. Vorobyov telegramdan berin beyanatında uçurmasıq və uluğunun yaşayacağı deyilmeyi neticetinde bir denen yoğullu. Başka bir adamın harabalıkların aşağına qalı deyip haber verdi. Vilayət həkimi yedin olan hücumlarda yine de 2 adamın ölününü aytdı. Vorobyov şeylekem, iyiden saat 03:00'dan beri hava cümlerinde koronç güçleri paydada gönüktürülen giyin meçhörlü uçurması hava ulularının hücumlarını iyidene serpiktir yer deyip haber verdi. Şeylekem ol, hücumda 4 adamın yaralananını ve infrastruktura detkallarının nişana alınanını məlum etdi. Paydat Moskva'daki resmiler orta hava koronç ulgunlarının gece ardından 74 tane uçurması hava ulanını tesisli ya da getirenini ve 12 adamın yaralananını haber verdiler. Moskva'nın şehir hakimi Sergey Sobyanin telegramdan beren beyatında bölükleri yere kaçan yerlerine küçük uğrumlu rehberleri hasaba alını deyip məlum etdi. Sabiyanın sonki 24 saatin devamında cemi 120 uçurması hava ulanının tesisli ya da getirenini beyan etdi. Hormat dinleyiciler, siz de salut havalını dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu bütün dünya yüzünden yayılıyor.

Salam hormatly radio dinleyijiler. Şu gün Gencedäki beýlerin ozagyndan gelip çykýan Moskwanyň Sungut gurşawyna ýetişen emma ýüregi mydama Azerbaýjan toprağı diýip urýan bir Sungut ussady hakyna gurrun bermekçi. Sahnanyň üýtgeýsi hökümdary, kinonyň ösmejek ýüzü we iň esasy hem hiç şeýle güýjüň öňünde dyýyz çökmeýän Doğruçulluğundan dänmeyen Polat kimin erk isleğinin eyesi Adil İskenderov hakta maglumat verer. Adının manisini ehasiyetini cimleyen Adil, 1910-cı ilin 5-ci mayına Gence şehrine eneden doğuluyar. Ol asıllı maşgaladan gelip çıkıp ve 5 doğunun biridir. Aslında oların familiyası İskender Beyli olupdır. Emma Sovet hükümetinin basışlarından korunmak maksadı bilen kakası Cenab Rıza familiyasını ütkötmeli olupdır. Adil Entek 6 yaşındaki kakası maşgala ağzalığının kurbanı hükmünü dünyadan ötüptür. Ol yetim kalmağın cevrini Sungut bilen yenilediptir. Entek 10 yaşındaki Gencedäki höwesçiň Sungut toporuna goşulýar. Tiyatra bolan meýli şeýle bir urudy welin 13 yaşında Gaçky Kerem oýununy sahnalaşdyryp baş keşfini ýerine ýetiripdir. Bu üstünligi ony Bakuwa alyp gelipdir. Bakuwyň tiýatr technikumyna alan başlangyç biliminden soň ugruny Moskwa tarap gönükdiripdir. Moskwanyň döwlet tiýatr sungaty institutynyň çägine bilim alýarka meşhur Wahtango tiýatryna tejribe toplapdyr. 1936-njy ýylda dolu kämilleşen sungat işgary hökmünde Baku şäherine donanyp barypdyr. Akademiki milli tiýatra gadam masanyna bary ýogy bir ýyl geçenden soň ýaş bolmagyna garamazdan tiýatryň baş rejissiýory wezipetine bellenýär. Şunlukta Azerbaycan sahnasında İskenderov devri başlanýar. Onun devrinde tiyatr şeýle bir ösüpdir welin halk inni milli tiyatra İskenderov'un tiyatrı diýip

başlayar. Adil İskenderov ýyzla ýyzyna saklanyşdyran eseri bilen Azerbaýjan teatryny iň ýokary derejäge ýetiripdir. Azerbaýjan teatry eseriň iň öňde barjy teatrlarynyň hatarına goşulypdyr. Esasan hem Karnetsiýuň, Polat Bürgüt we Ibrahimowyň durmuş piyasalary uly meşhurlyk kazanypdyr. Soňra Samet Burgunyň Wagif Hanlar hemde Perhat we Şirin eserlerini sahnalaşdyrypdyr. Cafer Jabbarlynyň Aýdyň we Enwer Mämmedhanlynyň Gunnogoryň şapagy oýunlaryny ýokary hünär derejesinde taýýarlapdyr. Onuň sahnalaşdyran Atella oýuny bolsa dünýä derejesinde şöhrat kazanypdyr. 1938-nji ýylda Wagif drama teatrynyň sahnalaşdyrylmagy edebi gurşawda uly waka ýürülýär. Bu sahna eseri sebäpli Adil İskenderov Zähmet Köýer sunugat adamy diýilen hormatly at taklýar. 43-nji ýylda bolsa Perhat we Şirin oýuny bilen Respublikanyň halk artisti diýen ada munasip bolýar. Enwer Mämmedhanlynyň Gunnogoryň şapagy eserinin sahnalaşdyrylmagy netijesinde İskenderov we köp sanly aktyorlar eserin döwlet bayrağı bilen sylaglandyrylýar. İskenderov'un sayesinde teatr dürlü respublikalarda ve 1959-cu yılda Moskva'daki çarelerde ulu üstünlükler kazanýar. Bu şovullukların neticesinde görünüklü rejissiyora en yukarı hormatlı ad olan eserin halk artisti adı da kılýar. Teatrdaki ulu üstünlüklerinden son Adil İskenderov kino äleminde de öz ornunu tapýar. Hüseýin Seýitzadenin 1956-njy ýylda taýýarlan Ol bolmasyn bu bolsun filmi bilen kino dünýäsine güýçli gadam basýar. Gysga wagtyň içinde Garadaşlar, Uzak Kenarlarda we Mehribanlyk destany ýaly filmlerde öňe saýlanýar. Zanandyran keşpleri bilen halkyň ýüregine mizemez orun eýleýär. 1960-njy ýyllarda örän gowy görýän teatrynyň hiç ýyly sebäp görkezilmezden daşlaşdyrylýar. Bu adalatsyzlyga gaharlanmaýar. Ve 1937-nji ýylyň mer ders berýän şekillendiriş sunugaty institutynyň nahy wezipetine dolanyp barýar. 1966-njy ýylda bolsa Azerbaýjan film kino studiýasynyň müdiri wezipetine berilýär. Azerbaýjan kinowatynyň altyn döwri Hut onun bu studiya yolbaşçılık eden yıllarına olyar. 1964-nji ýylda rejissiýor hökmünde Ahmet Nire'de atly unudulmaz komediýa filmini surata düşürýär. Bu film Azerbaýjan kino taryhyna galdyrylan iň gymmatly miraslaryň birini urlýar. Ol diňe bir rejissiýorlyk etmek bilen çäklenmän, soňky geçelge kanunyň adyndan we Arkadan urlan zarva ýaly filmlerde aktyorlyk ussatdygyny hem görkezýär. Döreden her bir keşfi bilen adyny kino taryhyna altyn harpler bilen ýazdyrmak başaryar. Adil İskenderov hut adyaly adalatly we batyrlygy bilen öz häsiýetini görkezýän adamdy. Onun durmuşu diňe bir üstünlükler bilen däl eýtem egsilmez erk we gyşarnyksyz ýörelgeler bilen baýlaşan durmuşdy. Soňky geçerge film bilen gazanan bayrağını pespärlik bilen ret etmegi munun iň aýdyň sowutnamasydyr. Ol bayrağın filmdäki kärdeşi Melik Dadaşowa berilmegini isleýjek derejede mert ruhly adam bolupdyr. Milli garaýyşlary we watana söýgüsi hem şonça ýitip bolupdyr. Bir gün Talyewi ýanyna ermeni bir senarist getirenine beren jogaby gaty we anyk bolýar. Senaridaky ady görenmädine berdi Azerbaýjan film. Hayal etmeň, Ermenistana gaýdyp baryň diýip öz garaýyşyny orta goýýar. Ol siyasi basyçlara garşy hem asla boyun egmendir. Kommunistik partiýanyň sekretary bir aktyor üçin himayat soranyna taryha giren şol meşhur jogaby berýär.
Siz etrafçıdaki su kesilmeler bilen meşgulunun, kino bilen olsa men meşgulunarın. Bunu aydınlansan, hiç çekinmen telefonu yapıptır. Şol devrin berk yolbaşısı Mir Cafer Bagirov bilen bolan duşu olsa hakiki batırgaylık nuskosudur. Vagif oyunu sebepli tutsak edilmeğine karışıp durka, sunuqotuna bolan ınam bilen sahna çıkıyar. Neticede Bagirov oyunu ören halayar ve onu hizmet avtologunu soğut verip öz minnettarlığını bildiriyar. Hünerine olan vefallığı ve doğruçulluğu hatta dostluklarından hem öne geçiptir. Elesker bilen bayrak meselesi zararlı yıllar boyu devam eden katı görüşmeler baştan geçirse de öne olan sıylığı yitmen devam ediptir. Hatta kete bir rol hödürlenene bu rolu bəhsdəşim xas qov gəlişər deyəcək dərəcədə adalatlıdır. İnə Adil İskenderov sunuqotu və doğruçulluğa bağışlanan şeylə onun sunuqot mirası sunuqota təyədə başlan hər bir yaş üçün əsası yürürlüğü olmağa devam edir.

Bir sürü dostum vardı. Ben ölmeden önce bir sürü düşün vardı. Ben ölmeden önce bir sürü aşkım oldu. Ben ölmeden önce bir sürü hatam oldu.

Ben ölmeden önce bir sürü dostum vardı. Ben ölmeden önce bir sürü düşüm vardı.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Saltu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.

0: Türkiye.
1: Ovdje Radio Glas Türkiye.
2: Gidare di Amuriyet Türkiye.
3: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
5: Este es Radio Voz de Turquía.
6: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye Ovoz Radiosa.
9: It Türkiye hangi radyoya?
1: Ovde Radio Glas Türkiye.
10: Türkiye Ünü Radyosu.
11: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Hani herkes arkadaş. Hani oyunlar sürerken. Kimse bize ihanet etmemiş. Biz kimseyi aldatmamışken. Hani biz kimseye küsmemiş. Hani hiç kimse ölmemişken. Eskiden de. Çok eskiden de.

Öznesi kalan, süresi kısalan cümleler, yalan dolan birkaç resim kaldı.

Bir sürü dostum vardı. Ben ölmeden önce bir sürü düşüm vardı. Ben ölmeden önce bir sürü aşkım oldu. Ben ölmeden önce bir sürü hatam oldu.

vardın. Ben ölmeden önce bir sürü düşün vardı. Ben ölmeden önce bir sürü aşkım oldu. Ben ölmeden önce bir sürü hatam oldu.